yollarda dün akşamın gülleri sahilde martıların sesleri.

içeride hala senin kokun var.

vardın. Seviyorum derken hep özlüyorken, şimdi neden bana yabancısın sen? Daha

benim kaderimde ayrılıklar var. Kime bağlandıysam ayrıldı yollar. Sevmedim kimseyi ben hiç bu kadar. Benden ayrılmaya

0: Şimdi erken kalkanlar, yol alanlar dedik. Tabii ki de bu sıralamayla gitmiyoruz. Arada böyle bazı mesajlar araya alınıyor ama sabah 7.12'de Ender varmış. Radyomuzun Ender dinleyicilerinden birisidir kendisi. Nevi şahsına münasir bir Ender'dir yani. Tabii arayıp da bulamazsınız, ben size söyleyeyim. Bizim programımıza özeldir kendisi. Günaydın abi demiş Ender. Erken kalkanlara, yol alanlara, zaten kalkmış olanlara, yolda kalanlara, hiç yatmamış olanlara, onlara, bunlara, şunlara, herkese günaydın diyor. Tamam ya. Aradığımı buldum ya. Kara kara düşünüyordum lan ben, yarın bir gün olur da uzun bir seyahate çıkarsam, olur da yarın bir gün programı yapamayacak duruma gelirsem, olur da bir gün yarın parayı bulup da benim yerime programı kim sunar, bu koltuğu kime bırakırım, kim benim veliahtım olur falan filan diye düşünürken işte onu gördüm, işte onu gördüm, işte onu duydum Ender. Tamam ya. Tamamdır ya. Nasıl? Tamam ya, şampiyon belli. İkinci kim? Adayımız hazır. Ender'cim, ısınmaya başla. Seni maça alabilirim birazdan. Bak sen bunu yaparsın. Yok abi ya, ben beceremem falan diye düşünme. Hiç aklına öyle bir şey getirme. Cesaretini topla. Ben sana söyleyeyim nasıl olacağını. Bak zaten mesaj yazmışsın ya. Erken kalkanlara, yol alanlara, zaten kalkmış olanlara, yolda kalanlara, hiç yatmamış olanlara, onlara, bunlara, şunlara, herkese günaydın ya, işte bu. İşte bu. Tamamdır. İş senin. Tamamdır, iş senin. Ender, oğlum abi zor iş yapamam falan deme lan, parası güzel lan. Senin pilotlukta bir ayda kazandığını burada 3 senede kazanır. Bak rahat iş. Bak sen pilotlukta düğmeye basıyorsun, uçağı kaldırıyorsun, sonra basıyorsun, tekrar geri indiriyorsun falan, zor iş. Hostes, mostes geliyor, merhabalar, Ender kaptan, bir şey yiyeceğim olur mu? Bizim iş daha renkli, daha zevkli bak. Oğlum uçakla uçuyorsun, ne öyle? Yani canın sıkılınca da şey yapıyorsun. Evet, uçuşumuz. 3 dakika 5 dakika. Burada 2 saat boyunca konuşabilirsin. Hayır, o sesi yaparsan tabii ki reytingin artar ama yapmasan da olur yani. Ama şunu yaparsan daha güzel olur.
1: Evet, uçuşumuza başlıyoruz. Erken kalkanlara, yol alanlara, zaten kalkmış olanlara.
0: Bunu yaparsan reytingin artar. Yani taklit edilemezsin, daha güzel olur, söyleyeyim. Yani gideri olur ya, ben olur yani ben. Dalgalar kumsallarda. Cumali abime selamlar diyor sevgili Ender. Yağmur Catering Yemekçilik kurucusu ve işletmecisi ve patronu. Ve arada böyle odada keyif yapan patronu Cumali Usta'ya da selamlar, hayırlı işler olsun diyor. Ender'cim, Cumali Usta keyif yapıyor şu an, ben sana söyleyeyim şu an. Cümletten güzel bir gün olsun inşallah diyor. Çok kıymetli, saygı değer, en sevdiğim hacı abime de hürmetlerimi iletiyorum, saygılarımı sunuyorum, var olsun diyor Ender. Hacı abi bizde ya. Şöyle yapalım Ender. Sen hacı abini bir kere uçağında uçur. Hacı abi de seni bir kere sitesinde havuza soksun. Olmaz mı? Sen hacı abiyi bir kere uçakla böyle gezdir böyle. Kız Kalesi'nin üzerinde falan dolaştır. Bak hacı abicim, şurası Kız Kalesi, şurası Gözde Kalesi, şurası Aslan. O da seni yazlık sitesinde, bak Ender'cim, burası büyük havuz, burası küçük havuz, bak burası en korkunç kaydırak, burası daha küçük kaydırak. Bence olur ya, bir barter gibi bir şey düşünün yani.

0: Benim hedef kitlem de maşallah var ha. Bir tarafta Ender var, uçağı var. Bir tarafta Hacı abi var, sitesi var. Bir tarafta Cumali Usta var, fabrikası var. Bir tarafta Sefa var, Coop'u var, koskoca Coop. Bir tarafta Fatih Öz var, holdingi var. Bir tarafta Kemal Karayılmaz var, bağı bahçesi var, gül serası var. Bu ne? Bu da şey mi? Dur hemen bir bilir kişiye tanışalım bakalım. Ha bu gül şey herhalde değil mi? Bak bakayım bir bilir kişi bu ne işe yarıyor? Yani çok işe yaramıyorum bari bu işe yarabilir. ne bu hakikaten? Ne bu gül mü? Gül şehir. Kemal Karayılmaz. Günaydın kral. Günaydın kral. Sensin lan kral. Nasıl konuşuyorsun oğlum öyle? Kral sensin oğlum. Alem buysa kral sensin. Sensin lan kral. Günaydın kral. Selam aleyküm diyor. Ve aleyni ve aleyküm selamı Kemal Karayılmaz. Kral Karayılmaz. Gül dikiyoruz diyor. Yemin ediyorum var ya hedef kitlem çok renkli. Harbiden diyorum bak uçak kaldıran var, uçak indiren var, gül diken var, gül eken var, biçen var. Çok yelpaze geniş yemin ediyorum. Çok yelpaze geniş. Kemal Karayılmaz. Kemal Karayılmaz gül dikiyor. Efendim güller ikiye ayrılır. Bir Kemal Karayılmaz'ın serasına diktiği güller. Bir de Allah'ın yarattığı yaratacağı en güzel mucizelerden olan güller. Gül. Gül Aran aramızda. Gül Aran. 29. listede cumartesi günü oyunuzu istiyor. Kemal'cim Gül Aran'a oy verebilirim. Nasıl? Kemal'cim ya bir iki gün içerisinde gitsen bir şirket kursan böyle bir yayıncılık şirketi. Kemal'cim program çıkışı bir gitsen de bir şirket kursan da bir cumartesi günü bir sarı listeye 29. gruba. Kemal Karayılmaz. Akdam köyünün tarlacısı, bağcısı, bahçecisi, seracısı. Gülden iyi para var demek ki ya. Adam parayı bulmuş ya. Adam parayı bulmuş. Ama işte emek olmadan yemek olmuyor. Yani gören de hakikaten Kemal'i ne güzel var ya. Adamın bir sürü bağ bahçesi toprağı var. Yani yiyor habire diyecekler ama adam var ya. Gece seradan öbür tutuyor. Sabah erkenden kalkıyor dikiyor. Valla sevgili Kemal Karayılmaz ve ekibine, Karayılmaz Tarım ve çalışanlarına, Kemal kardeşimizin ailesine, Akdam köyüne selamlar, hayırlı sabahlar olsun. Gününüz aydın, sabah şerifleriniz hayırlı olsun inşallah. Akdam köyü, Kemal Karayılmaz. Adamın gül serası var. O yüzden gül diyoruz, gül dikiyoruz diyor. Bizim Gül Aran da kendi üzerine almış. Sanki ben uyandım da burada gül, gül. Hayır, öyle bir şey yapacak olsam İbrahim derim. İbrahim, İbrahim. İbrahim derim yani. Günaydın kral diyor. Günaydın queen. Ne çok gül dediniz, kulağım çınladı diyor. Gül Aran bu sarı liste nasıl oluyor ya? Ben de oy verebiliyor muyum? Hani gitsem bir şirket açsam, parası neyse versem şirketi. Bu konuyla ilgili çok şey anlatmak isterdim ama reklam saatim geldi. Reklamları zamanında girmezsem bayağı bir sıkıntı yaşıyorum, o yüzden alın size reklam.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
0: Vay vay vay Tolga abim hoş geldin.
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.

0: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi Beyaz Eşya.com'da. İster tıkla, ister uğra. Buğzem Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buğzem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğzem Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
2: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
4: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
5: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Ulan var ya, yemin ediyorum ne güzel hayat be. Ulan bundan yıllar önce, 100 sene önce, 2 asır öncesinde insanlar buna sanat diyordu. İnsanlar mesela türkü, deyiş, deyim falan bir şeyler yapıyordu. Ondan bir şeyler çıkıyordu. Şimdi bu da şarkı deniliyor ya. Ama şimdi son zamanlarda abi, hani bu rapçiler var ya, sabah kalktım erken uyandım, yüzümü yıkadım, arabaya bindim falan. Şimdi bu da yeni bir versiyonu bak. Bak 3 tane kelime, kamyon çarptı, direksiyonu salladım. Bak arkadaş ne güzel ya. Şimdi bununla mesela Cennet Mekan Müslüm Gürses'in Hasret Rüzgarlarına aynı kefeye nasıl koyacaksın? Adam yaşamış, adam hissetmiş, adam içlenmiş. Adam bir şekilde onu empoze etmiş ve bununla bugüne kadar, bak abartsız söylüyorum, onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce, yüz binlerce değil. Bak milyonlarca da değil. Bence milyar üzere. Şarkının ilk gün söylediğinden bugüne kadar diyorum. Milyarlarca insan şarkıda kendini bırakmış ya. Şeyi biliyorsunuz değil mi yani, bak. Bir şu şarkıyı dinleyin birazdan vereceğim, de şuna bakın. Hasret rüzgarları çok erken. Ayrıldık sevgilim dertlerden yana. Böyle gidiyor. Bak ortalama 5 dakika ama 5 dakikanın her saniyesi böyle, yani ne diyeyim ben size ya, böyle bir facia. Ama onun karşılığında en yavşar arabası olabilir mi ya? Bak mesela biraz böyle tınılarla böyle yapılan bir şey var mesela. Çok severim Ali Nurşan'ın oğlu Engin Nurşan, Ali Nurşan'ın şarkısı. Yalanla yeminle yaramadım, sözlerini bile bile unuttum. Yani bir döneme damga vurmuştur ha. Vallahi bak. Usanmazdım saatlerce baktım, yüzlerini bile bile unuttum. Anladınız değil mi mevzuyu? Bak böyle yapmış yani. Unuttum adına bir cızık çektim. Bak bunu bir de enstrümanıyla falan yapıyor ha. Bak bir o, bir de bu var. Bak. Bir de bu dirre dirre.

0: Neler neler var ya. Neler neler. Süleymancı'nın radyo başında. O da 7.40'da videosunu göndermiş. Göndermiş olduğu videoda bir tarafta radyosu, bir tarafta bir bardak suyu, ortada da Türk kahvesi. Vazgeçilmezim. Harbiden bir Türk kahvesinin çözemeyeceği hiçbir sorun yoktur arkadaşlar. Tabii canım, mesela bir manita yapmayı mı düşünüyorsun? Kahve içelim mi falan. Mesela birinden tahsilat mı yapacaksın? Alo, yarın buluşalım bir kahve içelim. Mesela şehirler arası yolculuk yapanlar genelde mesela işte İstanbul'a gidecek. Hemen orada bir tanıdığı varsa, alo bir kahve içelim mi? Kahve. Yani sana geleyim, sende kalayım, mevzu olsun falan değil. Kahve. Hani senin aklını çeleceğim, seni yoldan çıkaracağım, seni tuzağıma çekeceğim, seni güzel sözlerle kandıracağım. Bir amacım var, amacımın uğruna seni rezil, rüsva, kedi, köpek yapacağım değil. Değil, bir kahve. Ben elhamdülillah kahveyi bugüne kadar hiç böyle bir şey için kullanmam. Kahve yani, kendim yapıyorum, geçip bahçemde içiyorum. Eş dostla, sohbetle, muhabbetle olunca da güzel oluyor yani.
1: Var. Kahve,
2: herkes kahve. Sakız çiğner ama elmasla deniz gibi patlatamam.
0: Al işte bunu da şarkı diye, roman şey diye göndermişler bize. Sevgili Süleyman kahvesini yudumluyor. Süleyman kimseye muamele yapıp da bir kahve içelim mi? Kendisi yapmış, kendisi içiyor. Ama o kahve yok mu o kahve? Ama o kahve yok mu o kahve? Acayip yemdir ha. Aklı başında, ağır başlı, kurnaz insanlara işleme. Ama hafif alık olan, hafif böyle ne bileyim, müptezel olan, hafif böyle ne bileyim, değişik olan insana ne kahve mi içelim ya falan. Şimdi bu günden sonra bunu duyanların hiçbiri kimseye kahve ikram etmeyecek ki. Kahve ikram et, ne demek istiyorsun sen falan. Kahve. Selamun aleyküm, günaydın, hayırlı sabahlar. Salı sabahından herkese hayırlı işler, bereketli kazançlar diyor. Herkese selam, Tolga Dünyası'nı demeye devam. Hemen ardından da, pardon ya, salı değil, perşembe diyor. Ya bir kahve içelim mi Süleyman? Süleymancığım, Mersin'e geleceğim, bir kahve içelim mi? Bir de böyle bir girizgah var. Kahve içelim olmazsa. Bir kahveyle bu işi çözeriz inşallah. Bir kahve içelim mi? Kahveye ne dersin? Kahve içelim. Yem atıyorlar yem. Kahve içelim. Tabii şimdi bir yerden başlamak lazım. Eğer ki bir hedef varsa, bir amaç varsa bir yerden başlamak lazım. Oltayı da denize atmıyorsunuz mu böyle çekimde? Öyle bir şey yapıp bir sazan bulmak lazım yani. İlla bir kefal düşer, bir kahve. İşi gücü yok, her gün birkaç kişiye kahve içir mi diye yazan insanlar var. Elbet bir kefal bir şey düşer ya. Elbet.

Ya biz en son Mersinili Toroslar ilçesi Yusuf Kılıç mahallesinden Süleyman Cin'in dekor otodeşemeden Süleyman Cin'in mesajını okuduk ama aynı mıntıkada Mersin'in Toroslar ilçesi Yusuf Kılıç'ta Yalçın'ımız var, onu biliyoruz zaten. Bizim Ali Gezer'in ta çocukluktan arkadaşı, ilkokul arkadaşı. Hangi Ali Gezer mi? Cin Ali Gezer ya. Tek otu aksesuar ve güzellik merkezi Ali Gezer ya. Ne diyorsunuz? Onun da Yusuf Kılıç mahallesinde çok eşi dostu ababı var. Orada geçti çocukluğu. Bir de

0: mekanı var, kuru yemişçi. Hani aksesuarcısı tek oto aksesuar ve güzellik merkezi ya. Kuru yemişçisini tahmin edin ne? Tek değil, hayır. Tek kuru yemiş Ali Gezen. Ali Gezen yollarda uzun bir aradan sonra yeni tesadüf etmiş. Ne güzel ya, ne güzel bir sürpriz yani. Dur bak. Bak, duyuyorsun değil mi sesi? Günaydın abim benim. Günaydın kardeşim benim. Ya şimdi bu sesi size net dinletirdim de uzun süredir bağlantı yapmıyorum şeye, miksere. Ben aldım, kabul ettim. Bir de şöyle bir ses dinleteyim o zaman madem.
1: Abi bu kahvemiz hazır, biz iki de. Gel buyur, beraber içelim.
0: Yahu sen dediğin kahve olsun ya. Şu Ali Gezen'in Tolga Öztürk'e gel kahve içelim demesi o kadar iyi niyet, o kadar cömert, o kadar nacizane bir şey ki. Az önce söyledim ama Ali Gezen de biliyordur mevzu ya. Yapmaz. Bilirim ben. Muhafazakardır benim gibi, müteassıptır. Aile babasıdır, evine bağlıdır, delikanlıdır yani ha. Dört dörtlük insandır, yapmaz ama etrafında yapanlara şahit olmuştur yani. Sosyal medyada sağda solda gezip de milletin paylaşımlarına böyle bir, ne kadar güzel gözlerim var, bir kahve içelim mi? Ne kadar güzel gülüyorsun, gel bir kahve içelim hep birlikte. Bunu yapar, biz yapmayız abi.

Ali diyorum ya. Cin Ali diyorum. Ali Gezen diyorum ya. Tabii canım, yılların eskitemediği dostluk diyorum ya. Yani 10 yıl mı diyeyim, 15, 20, 20 yılı aşmıştır abi ya. 25, 30 bile olabilir ha. Tabii canım, 30 yıldır falan bir arkadaşlık, tanışmışlık dostumuz var. Tek Yurtlu Aksesuar ve Güzellik Merkezi'nden Ali Gezen diyorum. Her marka ve her model araçlarınızın her türlü aksesuar ihtiyaçlarını bulabileceğiniz Tek Yurtlu Aksesuar ve Güzellik Merkezi Cin Ali diyorum.

Yani o kadar şey yaptık ki Mersin Toroslar falan diye kabul günü oldu. Toroslar bölgesinde hizmete başlayan ama hizmetini tüm Mersin'e bölgelerine veren bir Wi-Fi'ci var, biliyorsunuz ki Arat Wi-Fi. Arat Wi-Fi'nin de bir müdürü var, biliyorsunuz Mehmet Müdür. Canımızdır, ciğerimizdir, başımızın tacıdır, gözümüzün nurudur. Bu kadar. Yani bu kadar. Verdiği hizmete bu kadar veriyor. Fiber olaydı, böyle güçlü bir hizmet vereydi, uzay mekiği falan olaydı. O zaman derdim abiler ne abisi canım o. Peki sevgili Mehmet Müdür'e...

0: İş arkadaşlarına, dostlarına, paydaşlarına, komşularına, akrabalarına, patronlarına, çıraklarına, emekçilerine günaydın, hayırlı sabahlar. Gününüz aydın, sabah şeyleriniz hayır olsun inşallah. Günaydınlar olsun. Ya sabahın 7.48'inde gönderip de mesajını bekleyen kardeşim var ya. Sabah o saatten bu saate kadar. Günaydın Tolga Reis, hayırlı sabahlar herkese. Bu sponsorluk sırası bize ne zaman gelecek acaba diyor. Hemen şimdi. Hemen şu an. Hemen Cuma Ali Usta'nın verdiğinden bir fazlasını ver. Hemen 2 dakika sonra Ümit'in sonu. Ben de hiç. Ben hiç anında, bak tanıyanlar bilir, satarım. Hiç affetmem yani. Yani Cuma Ali Usta 3 mü veriyor? Sen 4 ver, sana satarım. Ali Gezen 5 versin Ali'ye. Arat Wife 6 versin aldı. Hiç benim öyle bağlarım dostluktur, arkadaşlıktır, yemiş içmişliktir. Yok efendim beraber yürüm. Yok baba, bana eklemdeyim babacım. Sıra dediğin nedir lan? Bak IBAN'ımı gönderiyorum sana Ümit. Ümit'ciğim IBAN'ımı gönderiyorum, tamam mı? Bankadan bana mesaj geldiği anda yılların eskilemediği güzel insanı Ümit'in sunduğu Tolga Dünyası. En iyi Ümit bizim Ümit. 10 numara 5 yıldız Ümit. Güçlü kulu. Saniyesinde. Hiç düşünmem bile lan acaba falan. Ha, öyle etik değerlerim lan, ayıp olur mu falan lan. Bana ne be ayıp. Hiç öyle şeyler düşünmem. Bu arada Cuma Ali Usta'ya da selam olsun. Mehmet Kaya radyo başında ama bugün yalnız değil. Mehmet Kaya günaydın. Güzel bir gün olsun herkes için. Herkes hayırlı işler yazmış, göndermiş. Sana da günaydın Mehmet Kaya. Sana da güzel bir gün. Lan nasıl güzel bir gün olmasın Mehmet Kaya? Ne güzel. Zevcen Emine hemen yanında, kanatlarında böyle koltuğunda. Nasıl güzel olmasın? Nasıl Mehmet Kaya? Almışsın Emine Kaya'yı yamacına. Almışsın koltuğun altına. Almışsın Zevcen'in yanına, tutuyorsun elini. Bakıyorsun gözünün içine, sonra diyorsun güzel lan, daha nasıl olmaz? Hayat size güzel, hayat size güzel. Ben uslanmam. Emine de aynısını yazmış. Günaydın Tolga, günümüz güzel olsun. Ya senin günün nasıl kötü olsun? Bakmışım. Almışsın Mehmet'i yanına, girmişsin koltuğunun altına. Tutmuşsun elini, bakmışsın gözüne, derinliklere dalmışsın. Şimdi bir de oradan çiçekçi dükkanına geçersiniz. Çiçek bahçesinin içerisinde bir kahvaltı, bir kahve. Ondan sonra Mehmet Kaya gelir, seni şöyle bir sarar, sarmalar, sonra hadi karım görüşürüz. Sevgili Mehmet Kaya, günaydınlar, hayırlı sabahlar. Emine Kaya'yı biliyorsunuz, Şamlıbel'de Lili Çiçekçilik. Çiçek zaten güzel bir zanaattır, güzel bir meslektir. Bir de kadın eli deyince daha güzel oluyor. Şamlıbel tarafından gelip geçerseniz, çiçek işiniz olursa mutlaka Sistem Tıp Merkezi köşesinde Emine Kaya'yla tanışmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. İnanılmaz sanat yapıyor çiçekler. Lili Çiçekçilik Emine Kaya ve eşi Mehmet Kaya'ya günaydınlar, hayırlı sabahlar. Ya biz iyi güzel hoş da.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Hayır, sonuçta parasını peşin aldık. 7 kursağımızdan geçti gitti yani, o yüzden.
1: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering yemekçilik.
0: Düğün, nişan, cenaze, toplu yemek organizasyonlarınızda Yağmur Catering yemekçilik bir telefon yakınınızda. Telefonunu kaydetmek için hem Tolga Dünyası'nda duyabilirsiniz, hem de reklam kuşaklarımızda var, hem de Instagram'dan radyocu Tolga'yı takip edip oradan Yağmur Yemekçiliğe geçebilirsiniz. Ya da Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edip oradan Cuma Ali Usta'yla konuşup anlaşıp beraber çalışabilirsiniz. Teşekkürler Yağmur Catering Yemekçilik.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cuma Ali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.

0: yapıyorsun?
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.

0: Reklam kazandırır.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler, Aydoğdu Gayrimenkul'de ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul, 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199, 0555 671 1199.
2: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
3: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.

0: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
1: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
0: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 7333 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. 4

0: 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 5133 özkayatuz.com
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
1: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: istersen kalmayayım o cüzdanında, ne dersin?
1: Bugün işler oldukça bereketli maşallah. Tamam, biliyorum her sabah onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce, hatta yüz binlerce insanla gündem Mersin FM'de Tolga Dünyası'na başlıyor. Bunu biliyoruz. Ama önemli olan dükkanın önünden kaç kişinin geçtiği değil, dükkana kaç kişinin girdiği. Önemli olan programı kaç kişinin dinlediği değil, kaç kişinin müdahil olduğu. Bugün bayağı bir hareketlik var ya, bayağı bir bereket var.

0: kalmasın cüzdanında.
1: Aman bir ecalim var.
2: Her kime?
1: Bu alemde kim sanıyorsun sen kral?
0: Kimmiş?
1: İşte kral. İşte star.

Az önce mesaj gönderenlerin arasında sevgili Süleyman vardı. Süleyman Cin. Toroslardan Süleyman Cin. Mesajına bir ekleme yapmış. Ali Gezen, Yalçın Atıcı, Süleyman Cin. Üçü var, biri yok. Buyur gel, başımızın üstünde yerim var demiş. Başım var olsun kardeş. Okey'e dördüncü mü alıyorsunuz la? Ben de geleceğim de beni misafir mi edeceksiniz la? Vallahi Süleyman bir şey söyleyeyim mi? Hani yazın 3 ay boyunca oralardaydım ya, yani. Şu an programı Ankara'dan yapıyorum, biliyorsunuz aramızda mesafeler var, kilometreler var, şehirler var, uzaklık var. Ama yazın 3 ay boyunca da oradaydım, yani Mersin'deydim. Mersin'de normalde Çeşmeli'deydim. Fakat Toroslara bir işim düştü, bir yolum düştü Toroslara. Özellikle Yusuf Kılıç'la bir Yalçın'ın yanına bir uğradım. Süleyman'cığım kusura bakma. Sen beni kaçırdın. Artık kısmet başka bahar, başka yaza. İnşallah gelirsek uğrarız inşallah. Yalçın da benim çok eski dostumdur. Ali Gezen de benim çok eski dostumdur. Bunlar hep eski dostluklar yani. Bir de yeni yeni dost olmaya aday olanlar işte Süleyman'dır. Bak Wifi'ci Mehmet de çok eski dostumdur mesela. Mesela Gülaran da öyle. Bak Kemal Karayılmaz da öyle. Alışverişten dostluğa gibi. Ender de yeni yeni böyle bir dost olacağız. Ender de şimdiden Hacı abisine, hani Mersinli Erdemli İlçesi Çeşmeli mahallesindeki sitelerin birinde mümessil olan, yetkili olan, görevli olan Hacı abisine yanlıyor. Yanlarsa yazın birlikte oluruz. O da bizim bir dostumuz, dostlarımızdan biri olabilir yani. Az önce sevgili Ender güzel bir mesaj yazmıştı. Erken kalkanlara, yol alanlara, zaten kalkmış olanlara, yolda alanlara. Ben de demiştim ki senden olur, senden olur demiştim. Cevap hakkı doğmuş. Abi hani diyorsun ya sende iş var diye. Yok be abi. Deposu lazım gel dersen tamam diyor. Almadım. Güzel depoculuk yaparım diyor. Aldım. Oğlum depo deyip geçme lan. Ardım. Depo deyip geçme. Şahsen ben radyocu değil de depocu olsam var ya. Tühü. O depoya bir tane kahve makinesi koyardım. Gelen geçene derdim kahve içen mi ya? Sosyal medyaya girerdim. Kahve içelim mi? Depo deyip geçme oğlum. Hazır mekan da var. Hazır mekan da var. Bir karton kutu böyle. Oo. Depo deyip geçme kardeş. Sana bırak vekalet etmeyi, yanına gelemeyiz diyor. O cebimde, sen kalbimde. Gelirsin kardeş, niye gelemeyeceksin yani? Hani sen böyle arada uçuyorsun ya böyle şehirler arası. Uçağı bir ara benim buraya indirebilirsen bahçeye gel bir kahve içelim. Sana karşı boş değilim Ender ya. Kolay Mergin o kadar lafı lafa bağlamak diyor. Bir de benim konuşma hızım biraz hızlı ki kimse bir şey anlamaz diyor. Lan ben diyordum kendime hızlıyım diye. Bizden hızlısı mezarda diyordum bir de. Bir de ben diyordum şöyle böyle falan filan diye. Gelip geçmeye önce kal. Birazdan yağmur yemekçiliğin menüsünü paylaşacağım. 3 çeşit yapacağız 200 liraya ama Ender bizden önce bakmış.

Instagram'da kırmaz yapı marketi gördüm dün. Listeye baktım. Cumal abinin kişisel tabasına vardı orada diyor. Şey mi diyorsun? Araştırdım diyorsun. Her türlü yaparım diyorsun. Ajan. Yaklaşık 1 saat 12 dakikadır Hacı abime selam göndermedim. Üzülmesin sayın Hacı abim. Selamlar, hürmetlerimi iletirim diyor. Sevgili Ender. İşte bu da dinleyicinin kardeşliği. İşte bunları da program buluşturuyor, birleştiriyor. Programda buluşup birleşiyorlar, ne güzel. Selam olsun sevgili Ender'e, selam olsun birazdan mesaj yazmaya hazırlanan Hacı abiye. Günaydın. Oldu.

İşte beklenen an geldi. Hacı abi de programa. Ender'cim, o kadar sayıkladın Hacı abi, Hacı abi diye. Al sana Hacı abi. Hacı abi radyo başında. Hacı abimiz Tolga Dünyası'nın denk gelince dinleyenlerinden, uzun yıllar devlete hizmet etmiş ve devlete hizmetinden sonra emekli olmuş ve şimdi de millete hizmet etmeye devam eden bir abimiz. Evet evet, bir dönem Tolga Dünyası'nın kadrolu polis memuruydu, asayişçisiydi. Ama şimdi Çeşmeli taraflarında böyle sitelerin olduğu yerde asayişi sağlıyor. Hizmete devam ediyor, millete hizmete devam ediyor. Günaydın Mersin, günaydın Tolga diyor, günaydın Hacı abi. Yağmurlu bir Mersin havasındayız Tolga, bugün resmen üşüdüm diyor. Abi üşümek ne kelime ya. Biz Ankara'ya geldiğimizde bu 1-2 hafta oluyor. 1-2 hafta içerisinde acayip derecede bir soğuk hissettik ya. Acayip böyle soğuğu iliklerimize kadar hissettik. Yağmur olayına gelecek olursak, yağmur olayı zaten çok uzun süredir var Ankara'da. Artık biz kombiyi açtık, petekleri falan çalıştırmaya başladık. Mersin'i de biliyoruz ama Mersin'i

0: geçici, yalancı bu. Mersin'in böyle bir anda gelen yazı da yalancı oluyor. Bir anda gelen kışı da yalancı oluyor. Bu arada programı 1 Ekim Perşembe günü canlı yayınlıyorum. Programın 1 Ekim Çarşamba günkü, Perşembe günkü bölümünde Mersin yağmurluymuş, soğukmuş. Ama o programı siz 8 Ekim Perşembe'de dinleyeceksiniz. Malum bir mazeretim var. O yüzden o gün bu programın tekrarını dinleme ihtimaliniz çok yüksek. Hani 8 Ekim Perşembe günü dinleyip de ya arkadaş ne yağmuru, burası çok sıcak falan dediğiniz zaman ha Tolga gene arazi diyebilirsiniz. Ya eğer ki sizin için bir sakıncası yoksa, bak ne güzel planlı programını yapıyorum. 8 Ekim Perşembe günü, 1 Ekim Perşembe gününün programının tekrarını vermeyi planlıyorum. Ayık olun. Söylemiş olayım da sonra. Herkese selam olsun. Sana da iyi yayınlar kardeşim diyor. Eyvallah Hacı abim. Böyle böyle abi, böyle böyle bak. Ender şu anda senin fanatiğin. Böyle böyle abi, toplanacağız, çoğalacağız, büyük olacağız. Sonra artık nereye adaylığını koyarsan oylarım benden yani her türlü.
1: Eğer yarın gelmezse bu diyardan giderim var.
0: Caner radyo başında. Caner, bu da sevdiğim yeğenim, kardeşim Caner. Caner var ya, çok sevdiğim bir cümleyi mesaj göndermiş. Abi herkese selam, gönderdin ben unuttum. Ya yapma şunu. Caner, ben bunu yapanlara ya bir bitmediniz diyorum ya. Ben bunu yapanlara sana diyorum. Yani bunu yapan o kadar çok insan var ki, yani sosyal hayatta da karşılaştığımda ya sabah programını dinliyoruz, bize bir selam göndermiyorsun, vallahi ayıp ediyorsun ha. Ya Caner yapma bunu. Bunu sen yapmazsın ya. Sen de bunu yapmazsın. Vallahi herkesi saydın, bir tek beni unuttun ha herkes. Bak buradaki herkes kelimesi ne anlamına geliyor biliyor musun? Dünyada yaşayan 8 milyarı saymışım da 8 milyar birinci kişiyi unutmuşum. Bak herkes çok geniş kapsamlı. Caner'cim yani açıklama yapmak zorunda değilim ama yine de seni sevdiğim için açıklayayım. Herkesi saymıyorum kardeş. Selam gönderdiklerim, programa mesaj gönderenler. Ender her gün 10-15 tane mesaj yazıyor. Yarın yazmasın. Yarın yazmasın. Hayatta işim yok. Ender'i mi sayıklayacağım ya? Caner. Anladın mı mevzuyu? Hani Tolga geliyor. Evet, kim var? Bizim mahallede Ferdi vardı. Bir tane Ferdi Apaydın var. Bir tane Ferdi Berber var. Bir de orada Ziya var, kasap. Bir de... Öyle olmuyor oğlum lan, mesaj gönderiyorlar. Bak mesela hiç bin bir çeşit Ferdi Apaydın diyor muyum? Demiyorum. Niye demiyorum?
2: Söyledim.
0: Çünkü yok. Yok, piyasada yok. Esamesi okunmuyor. Dinlemiyor, mesaj yazmıyor. Niye diyeyim? Bak mesela Kahraman Kilisli Ferdi Berber diyor muyum? Yok. Niye? Dinlemiyor, mesaj göndermiyor. Bak mesela

0: Vay vay vay Tolga abim hoş geldin.
1: Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtı.

Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 7333. 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin.

0: Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36. Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
1: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşerilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
0: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.
2: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
3: ABM Yapı Market açıldı.
2: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
3: ABM Yapı Market'te.
2: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
3: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
2: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
4: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdal Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdal Teknoloji.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Bir gerçeğe geçti olsa anladım ya. Kaderimdir dedim, üzülmedim ki. Üzülmedim ki, üzülmedim ki. Ben meşhure doğru gidip koşarken, bir yalnızlık benim için başlarken, sen bu güzel aşkı şey sayarken.

hatıradır. Hatıradır bana ayrılığımız. Bir daha sevmek yok, terk edilmek yok. Yalanmış, yalanmış ne yazık bağlılığımız. Bir daha ümit yok, bir daha ümit yok, bekletilmek yok. Kim severse sevsin, kim severse sevsin delicesine. Canını, canını aşkına verircesine. Ben artık inanmam kul sevgisine. Bir daha sevmek yok, bir daha sevmek yok, aldatılmak yok. Ben artık inanmam kul sevgisine. Bir daha sevmek yok, aldatılmak yok.

nerede? Nerede bir zaman benimle olan? Neşeyi, huzuru yanımda bulan. Şimdi, şimdi bir yalnızlık bana kar kalan. Bir daha sevmek yok. Bir daha sevmek yok. Aldatılmak yok. Kim severse sevsin. Kim severse sevsin delicesine. Canını aşkına verircesine. Ben artık inanmam kul sevgisine. Bir daha sevmek yok, aldatılmak yok.

aşkımıza ihanetin var. Adın kalleş diyamız. Bu dünyada ben yaşadıkça iki yapan bir olmasın. Bu dünyada ben yaşadıkça iki yapan bir olmasın. İki yapan bir olmasın. İki yapan bir olmasın.

0: yavrum, izdam yazmayın. Hepiniz eleyeceksiniz. Tamam, hepiniz dokunacaksınız yavrum, tamam. Hepinizle teker teker ilgileneceğim. Hepiniz...
1: Ben tokatı sevmiyorum ama yine de kaçıramıyorum. Ben tokatı dediklerinden bir şey anlamıyorum ama yine de hep bilmiyorum.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam kazandırır.
4: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
5: Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz. Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto klima sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
2: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
2: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com. Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Yeni Parti'nin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını

0: tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
3: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
2: Bir şey. Aracılar full okul.
0: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
4: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşehrilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
0: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.
5: Su hayattır. Su hastanesi.
6: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
5: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin FM.

hep yalnız sevdalara çiçeklenmiş. Kuruyup savrulmuşsun. Hasretin çıldırıyor anılara, gecelere sığmıyorsun. Şu soğuk duvarların dili olsa, anlatsa neler çektiğini. Buz gibi yastıklara sarılıp da sabahı zor ettiğini.

geceleri özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrünün uçurumlarında. O en saklı yerinde ağlayan kahkahalar hangi yasak umudun ihanetidir? Birer birer kopartmışlar büyüttüğün çiçekleri.

Seni yağmalamışlar kuytularda. Korkuların nefes nefese. Yüreğinden bıçaklanan sevdalarda. Pişman mısın kendine? Düşman mısın? Hep yalnız sevdalara çiçeklenmiş, kuruyup savrulmuş.

0: artık gülüp geçiyorsun aşklara, inanmıyorsun.
1: Yaprak döken gençliğimin satır aralarında altı kırmızıyla çizilmiş ve tırnak içine alınmış suskunluğun baş harflerisin. Şehirler uyurken, boğazına sarılırken öfkeler, bu gizli gülmelerin, bu sessiz ağlamaların nedir anlamı? Sen hangi mevsimin

gitmek istiyorsan hemen durma git. Aklımı başımdan alırcasın. Al hançeri vur kalbimin üstüne. Canımı canımdan alırcasın. Al hançeri vur kalbimin üstüne. Canımı canımdan alırcasın. Bilirsin ki sensiz asla.

gitmek istiyorsan hemen durma git. Aklımı başımdan alırcasın. Al hançeri vur kalbimin üstüne. Canımı canımdan alırcasın. Al

canımı canımdan alırcasın. Bilirsin ki sensiz asla yapamam. Uykularım haram olur.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Metin Baba, en baba helva, en baba helva,
1: Metin Baba. Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
0: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
2: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşerilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
0: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
3: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
0: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara.
4: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
5: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
4: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
6: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
7: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
8: ABM Yapı Market açıldı.
7: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
8: ABM Yapı Market'te.
7: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
8: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
7: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
0: Dünyanın en doğal 84 mineralli

0: Çankırı Tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı Mağara Tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
1: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam kazandırır.

0: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda toplayın.

0: İşçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi Beyaz Eşya.com'da. İster tıkla, ister uğra. Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları,
4: Gökhan İş Makineleri kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
7: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli.

0: Çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var. Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Su hayattır. Su hastanesi.
3: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
2: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
0: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
4: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözde Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
5: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya Cebi.

0: Sizde tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
1: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin efendim.

0: Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam tanıtı.

0: sana geçen geçene. Tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler. Ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto klima sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 7333 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33. Özkayatuz.com. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
1: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet

0: Sulları Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36. Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
1: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşerilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
0: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Seni ben hüzünlü şarkılarda, umutsuz yarınlarda arıyorum. Bu kara sevdamı kime anlatayım? Anlatamam ki. Kınarlar bizi, hor görürler. Öylesine çaresizim ki, bir yanımda sen, bir yanımda yuvam. Biliyorum, biliyorum geri dönmeliyim. Bağrıma taşmasın seni terk etmeliyim. Elveda güzel kız, bu yaramız hep gizli kalsın. Söyleme kimseye, söyleme dağlara, söyleme kuşlara, söyleme hiç kimseye.

0: Tolga Dünyası. Dünyası.
1: Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, tüm zamanların en beğenilen ve de tüm zamanların en çok dinlenilen radyo programındasınız. Programı hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga ben. Burası benim dünyam.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam kazandırır.
4: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
6: Busem.com'dan dev kampanya.
7: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
6: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
7: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
9: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
10: Metin Baba, en baba helva, en baba helva.
11: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi ile hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
12: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
13: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçirecek.

0: göreceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
3: ABM Yapı Market açıldı.
2: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
3: ABM Yapı Market'te.
2: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
3: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
2: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
4: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
5: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
4: Kıyafetlerde tamam, yeni dönem aracılarla başlar. Aman eksik kalmasın bir şey.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
7: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
8: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşerilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
7: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.
9: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
12: Damarsa damar, işte.

0: Tolga abim hoş geldin.
1: Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri

0: Mavi Beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj

düşen bir şiir oldun.

değiştim, ben artık ağlamıyorum. Veda ediyorum sana aşkıma. Değiştim, ben artık ağlamıyorum.

hayalin yok artık her an gözümde. Dilimde değilsin, yoksun içimde. Düşünmüyorum ben

sen benim rüyamdın, bak görmüyorum. Girmiyorsun benim gecelerime.

Yine bir Ankara akşamı ve yine ıssız bir gecedeydi. Belli ki bu gecelerin sonu gelecek. Ya demir sürgülerin, mapusların, ranzaların bir köşesinde kalacağım ya da toprağın bir metre altında yer alacağım. Bundan sonra kimin alta, kimine gider. Bizdeki yürek hepsine yeter. Kralına yol vermişim, ecel olsa ne fark eder?